0: Yeni bir tür falan maydan. Hey, hamak ne terus dit falan abi. Ne terus alat bir müzik et lay bir hamak ne terus falan abi. Ne bir tür falan maydan. İtala ita mesaj en top ba. Afon de müzik mesaj en ida karuan sana ita kas müzik kanya. Ita kas itu müzik ana karke belaga. Familia din ay familia din Nazare fali Maria din Nazare in la ye kanya hau prepara sala karik dos Oke, langsung. Nebe hare kanta de itu nasa i yo kanta la tini ni nebe tur mai tarona musica la ye musica Maria de Nazare tamasa oi loro oi ane samas loro nebe maka oi sida koloron termina sida oke okay? Oke okay, ta musica
1: será que você conhece.